nefes almak, unutulmak, inan bana yok olmak. Söyle aşkım senden uzak, ne fark

0: Best FM.
1: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Piyasaların 30 Haziran Salı günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul'u yüz endeksi günü %0.43'lük düşüşle 14.122 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 46.65, euro 53.34'ten işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.047, çeyrek altın 10.255 liradan alıcı buldu.
1: Güzellikler dünyası.
0: Parafın katkılarıyla.
3: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
4: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
5: Bugün bazı illerimizdeki hava kalite indeksi şu şekilde. İstanbul 54 kötü, Ankara 53 kötü, İzmir 89 hassas gruplar için sağlıksız, Trabzon 55 kötü ve Diyarbakır 50 ile hava kirlilik düzeyi yüksek seviyelerde seyredecek.
3: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji

1 Temmuz Çarşamba sabahından günaydınlar. Türkiye'nin en iyi radyosu Best FM'desiniz. Ben Duygu Kurtez. Saatler onu gösterene dek yanınızda olacağım. Her zaman olduğu gibi tüm zamanların en iyilerini birlikte dinleyeceğiz. Ve size anlatmak istediğim çok şey var. Hoş geldiniz. Yepyeni bir ay bizi bekliyor. İyilikler, güzellikler bulsun hepimizi. Tabii ki güzel de bir gün diliyorum herkese.

Harvard Üniversitesi yapmış araştırmayı, uzun ve mutlu bir yaşamın en güçlü belirleyicisi para, ün veya yüksek zeka seviyesi değilmiş. Güçlü sosyal ilişkilermiş. Yani yalnızlık iyi gelmiyor diyebiliriz, ne dersiniz?

Dönmelisin dedi kibariye. Kedisi olanlar. Biraz daha dikkatli dinleyin lütfen beni. Bilim insanları kedilerin isimlerini diğer kelimelerden ayırt edebildiğini ancak çoğu zaman tepki vermemeyi tercih ettiğini ortaya çıkarmış. Öyleler zaten, canları isteyince kendilerini sevdiriyorlar, canları isteyince cevap veriyorlar. Ay ama iyi ki varlar. Gerçekten hayatımızı güzelleştiriyor patili dostlarımız, can dostlarımız.

reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde.

0: Beyaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne fiyat istersen.
1: Yatağım Pafi, uykun iyi Pafi. 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Reklam.

Ajda Pekkan konuğumuzdu. Araştırmalar dünyanın en tehlikeli insanı kendisine saygısızlık yapıldığında sakinliğini koruyan kişidir diyor. Niye? İlla kavga mı etmemiz gerekiyor? Gerçi saygısızlık çok büyük bir problem gerçekten. Mutlaka bir tepki vermek gerekiyor herhalde. Karşımızdaki de bir ne yaptığını bilsin yani. Ama bu kavga etmeyi de gerektirmiyor yani. Sakin sakin de anlatılabilir sanki. Ne dersiniz?

Lionel Messi'nin Dünya Kupası başarısı için uyguladığı öne sürülen program ve rutinleri paylaşacağım. Birkaç tanesini tabii ki. O kadar çok ki. Güne saat 7'de uyanarak başlıyormuş mesela. Uyuduğu odadaki nemi %50'de tutan bir ekipman kullanıyormuş. Sabah 8'de hafif bir kahvaltı ile güne başlıyor. 9-11 arası ilk antrenmana çıkıyor. 13'te sindirimi kolay karbonhidratlar tercih ediyor. 14-15-30 arası öğle uykusuna yatıyor. 16-18 arası ikinci antrenmana çıkıyor. Akşam yemeğinde protein ağırlıklı besleniyor. 22-23 gibi odasına çekiliyor. Tek kişilik bir odada kalıyor. Konsantrasyonunu korumak için oda arkadaşı istemiyormuş. Haklı.

0: FM. Güzellikler dünyası.
1: Parafın katkılarıyla.
2: Piyasaların 30 Haziran Salı günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul'u yüz endeksi günü %0.43'lük düşüşle 14.122 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 46.65, euro 53.34'ten işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.047, çeyrek altın 10.255 liradan alıcı buldu.
0: Güzellikler dünyası.
1: Parafın katkılarıyla.
3: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
4: Arvento. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü iki yönde yoğun akıcı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Avrupa yönü yoğun akıcı. Avrupa yakasında Zincirlikuyu, Mecidiyeköy, Banlumcu, Beşiktaş, Büyükdere Caddesi, Ok Meydanı, Çağlayan, Şişli, İncirli, Halıcıoğlu, Edirne Kapı, Bahçeli Evler, Avcılar ve Beylikdüzü'nde yoğunluk var. Anadolu yakasında Üsküdar, Harem Sahil Yolu Caddesi, Beylerbeyi, Altunizade, Uzunçayır, Acıbadem, Koşuyolu, Göztepe, Bostancı, Maltepe, Kartal, Kadıköy, Ataşehir ve Ümraniye'de yoğunluk yaşanmakta.
3: Arvento

0: Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Silifke Mersin Devlet Yolu 30 ila 31. kilometreleri arası Sultan Koyu mevkii şerit araması nedeniyle Mersin Silifke istikameti sağ şerit trafiğe kapatılarak trafik akışı sol şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır. Trabzon Maçka yolunun 25. kilometresinde bulunan Şehit Ferhat Gedik tünelinde yapılacak olan elektrik elektronik sistemleri bakım onarım çalışmaları nedeniyle tünel trafiğe kapatılacak olup

0: Ulaşım servis yolundan kontrollü olarak sağlanacaktır. Kırıkkale-Kırşehir yolunun 5 ila 9. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. Tokat-Sivas yolunun 26 ila 27. kilometreleri arasında heyelan nedeniyle bölünmüş yolun Tokat yönü trafiğe kapatılmış olup ulaşım diğer banttan iki yönlü olarak sağlanıyor.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.

Türkiye'nin en iyi radyosu Best FM'desiniz. Şimdi kamyonunu satıp orman kuran Şeyh Muz Erginoğlu ile sizi tanıştıracağım. Mardin'de şoförlüğü bırakıp mal varlığını doğaya harcamış Şeyh Muz Bey, 31 yılda diktiği 25 bin fidanla kurak bir alanı yemyeşil hale getirmiş, doğadaki çocuklarım dediği dev bir orman oluşturmuş. Yüreğine sağlık, emeklerine sağlık.

0: Best FM'de.
1: Reklam.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi.

0: vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Pilot Garaj Shop'a
1: ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Reklam.

Erol Evgin ve Zinet Salih düetine kulak vermiş olduk birlikte. Araştırmalar, miyopun yani uzağa görme bozukluğunun yüksek zekalı kişilerde daha yaygın olduğunu söylüyor. Ve bunun nedeni sadece kitap okumakla açıklanamıyormuş. Miyopi ile yüksek zeka ilişkisi ortak genetik altyapıdan kaynaklanıyor olabilirmiş. Miyop olanlar şu anda gururlu. Çünkü zeka seviyelerinin yüksek olduğu ortaya çıkmış.

0: getiriyor.
1: Yola çıkmadan önce emniyet kemerinizi takınız, yolculuk esnasında trafik işaretlerine ve geçiş önceliği kurallarına uyunuz.
0: Yiğit Akı, trafik kuralları hakkında bilgilendirdi.

0: Reklam.
1: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yılı aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çivo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.

Bu yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne fiyat istersen...

0: Arsam.
1: Tarkan ve Şımarık radyolarınızdaydı. Araştırmalara göre bir kişiye bağlıyken beynimiz diğer güzel ya da yakışıklı alternatiflere otomatik olarak daha az dikkat ediyor. Bu ilişkiyi korumaya yardımcı olan otomatik bir dikkat mekanizması olabilir diyor uzmanlar. Biz zahmet hayatımızda biri varken diğerleri önemsiz olsun yani. Dikkatimizi de çekmesin.

Hem Avrupa'da hem ülkemizde dünyanın birçok yerinde sıcaklıklar inanılmaz derecede yüksek. Bakın şimdi ülkelere göre klima sahiplik oranlarını paylaşıyorum. Birinci sırada Güney Kore var %98. Japonya ikinci sırada %91 ile. Amerika'da ise %89 oran. Sonrasında Suudi Arabistan, Çin, Birleşik Arap Emirlikleri, Yunanistan, İtalya, İspanya ve Türkiye geliyor. En az kullanım Birleşik Krallık'ta %5 ile.

0: Reklam.
1: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
4: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
5: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan.

Ebru Gündeş konuğumuzdu. Uzmanlar iyi bir mizah yeteneği sergilemek, erkeklerin, kadınların romantik ilgisini çekebilmek için geçmesi gereken testlerden biri olabilir diyor. Çünkü mizah yapmak, kişinin temel niteliklerinin reklamını yapmasının aktif bir yoluymuş. Yani mizah yapmayı becerebiliyorsanız reklamınızı iyi yapıyormuşsunuz beyler.

0: Best FM.
1: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Arvento.
2: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu Avrupa yönü yoğun akıcı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Avrupa yönü yoğun akıcı. Avrupa yakasında Bahçeköy, Büyükdere Caddesi, Beşiktaş, Şişli, Nurtepe Viyadüğü, Kağıthane, Gazi Osman Paşa, Esenler, Bayrampaşa, Bahçeli Evler, Küçükçekmece, Avcılar, Esenyurt ve Beylikdüzü'nde yoğunluk var. Anadolu yakasında Kavacık, Çamlık Kavşağı, Ümraniye, Sancaktepe, Ataşehir, Göztepe, Kadıköy, Bağdat Caddesi, Uzunçayır, Altunizade, Üsküdar ve Beylerbeyi'nde yoğunluk yaşanmakta.
1: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
5: Silifke Mersin Devlet Yolu 30 ila 31. kilometreleri arası Sultankoyu mevkii şerit araması nedeniyle Mersin Silifke istikameti sağ şerit trafiğe kapatılarak trafik akışı sol şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır. Trabzon Maçka yolunun 25. kilometresinde bulunan Şehit Ferhat Gedik tünelinde yapılacak olan elektrik elektronik sistemleri bakım onarım çalışmaları nedeniyle tünel trafiğe kapatılacak olup ulaşım servis yolundan kontrollü olarak sağlanacaktır. Kırıkkale Kırşehir yolunun 5 ila 9. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. Tokat-Sivas yolunun 26 ila 27. kilometreleri arasında heyelan nedeniyle bölünmüş yolun Tokat yönü trafiğe kapatılmış olup ulaşım diğer banttan iki yönlü olarak sağlanıyor.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
6: En çok

Best FM'de son zamanların en sevilen 3 şarkısını dinlediniz. Best FM. Best FM'de az sonra.

0: Best FM'de.
1: Reklam.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz. Haydi.
3: Nescafe Express

0: Daki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi Opet

0: Yapay zeka, video izleyenlerin beyin sinyallerini dikkat çeken doğrulukta kısa filme dönüştürmüş. Neler oluyor neler? Japonya'daki araştırmada önce binlerce video klibi analiz ederek her görüntü için bir anlamsal imza oluşturulmuş. Fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme ile araştırmaya katılan gönüllülerin bu videoları izlerken kaydedilen beyin aktiviteleriyle bu imzalar eşleştirilmiş. Yapay zeka ise videolar izlenirken elde edilen beyin sinyallerinden yola çıkarak sahneleri yeniden oluşturmuş.
1: Artık sevmeyeceğim, bütün kabahat benim. Ne kadar ağlasan boş, ne kadar yalan.

0: Reklam.
1: Paketiniz var.
2: Ha, nereden?
1: Gelecekten.
2: İçinde ne var?
1: Bizim sürpriz hediyeleri ve %20 devlet katkısı var.

Türkiye'nin en iyi radyosu Best FM'desiniz. Nilüfer konuğumuzdu. Ülkemizden güzel bir haber paylaşalım. Milli sporcu Alper Öztürk, Down sendromlular dünya şampiyonasında atletizmde 7 altın madalya kazanmış. Çok teşekkür ediyoruz bize böyle güzel bir mutluluk ve gurur yaşattığı için. Ferman.

Sevemedim Kara Gözlüm ve Pau dinledik. Ardahan'dan bir haber paylaşacağım. Ardahan'da bir vatandaş elleriyle kırdığı çekirdeklerle bahçesinde kuşları besliyormuş. Ne güzel insanlar var, çok şükür. 6 yıl önce çekirdek çıtlatırken eline kuşlar gelmeye başlamış. Zamanla dost olmuşlar ve her gün artık bu şekilde kuşları besliyormuş. Beraber çekirdek çıtlatıyorlar yani, ne güzel değil mi?

Tam zamanı. Bugün 100 gram kahve dünyası Türk kahvesi 50 lira. Tek bir süper Milo dev kağıt havlu 35 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe kaçmaz fiyatlar seni bekliyor. Getir.

0: yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankkartın jest oldu.
1: Reklam.

Ajda Pekkan konuğumuzdu. Avrupa'da birçok ülkeyi etkisi altına alan sıcak hava dalgası ülkemizde. Şu anda sıcaklıkların mevsim normallerinin 6-7 derece üzerine çıktığı belirtiliyor. Meteoroloji uzmanı Profesör Doktor Orhan Şen ise İstanbul'da özellikle yüksek ve yoğun yapılaşmanın olduğu Levent, Aksaray, Esenler, Bağcılar gibi ilçelerde sıcağın daha çok hissedileceği uyarısında bulundu. Aklınızda bulunsun lütfen.

0: Best FM.
1: Güzellikler dünyası.
2: Parafın katkılarıyla.
3: Piyasaların 30 Haziran Salı günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul'u Yüz Endeksi günü %0.43'lük düşüşle 14.122 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 46.65, euro 53.34'ten işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.047, çeyrek altın 10.255 liradan alıcı buldu.
1: Güzellikler dünyası.
2: Parafın katkılarıyla.
4: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite Endeksini sunar.
5: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
6: Bugün bazı illerimizdeki hava kalite indeksi şu şekilde. İstanbul 54 kötü, Ankara 53 kötü, İzmir 89 hassas gruplar için sağlıksız, Trabzon 55 kötü ve Diyarbakır 50 ile hava kirlilik düzeyi yüksek seviyelerde seyredecek.
4: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji

0: yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu. Pilot
1: Garaj Oto Ekspertiz. Reklam.

0: Kafandaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl. Pilot Garaj Shop'a
1: ekspertiz. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de. Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto
2: Ekspertiz. Reklam.

0: Reklam. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
1: Uygun musun?
0: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem olmuş.
2: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
3: Reklam.

0: Best FM.
1: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
2: Arvento. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu Avrupa yönü yoğun akıcı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü iki yönde yoğun akıcı. Avrupa yakasında Sarıyer, Şehit Mithat Yılmaz Caddesi, Büyükdere Caddesi, Beşiktaş, Şişli, Çifte Cevizler Caddesi, Lalepaşa Bulvarı, Hastal, Bayrampaşa, Esenler, Zeytinburnu, İki Terli Kavşağı, Avcılar ve Esenyurt'ta yoğunluk var. Anadolu yakasında Beylerbeyi, Altunizade Köprülü Kavşağı, Koşu Yolu, Avrasya Tüneli, Ataşehir, İmes Köprülü Kavşağı, Ümraniye, Şileoğlu Caddesi, Çamlık ve Kavacık'ta yoğunluk yaşanmakta.
1: Arvento yol

0: Best FM'de.
1: Reklam.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Bankam, Tombank, kartım adı. Umran Oto Ekspertiz.
3: Reklam.

0: vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Pilot Garaj Şoför Ekspertiz. Bankam Tombank
1: kartım hadi. Reklam.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün 100 gram kahve dünyası Türk kahvesi 50 lira. Tek bir süper Milo dev kağıt havlu 35 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe kaçmaz fiyatlar seni bekliyor. Getir, bir mutluluk getir.
6: Reklam.

0: Best FM. Güzellikler dünyası.
1: Paraf'ın katkılarıyla.
2: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.203 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 46.67, euro 53.23'ten işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 5.969, çeyrek altın 10.122 liradan alıcı buluyor.
0: Güzellikler dünyası.
1: Paraf'ın katkılarıyla.
3: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Arvento.
4: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu Avrupa yönü yoğun akıcı. Avrupa çıkışı yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü iki yönde yoğun akıcı. Avrupa yakasında Büyükdere Caddesi, Şişli, Beyoğlu, Zeytinburnu, Cevizli Bağ, Bahçeli Evler, Bağcılar, Avcılar ve Beylikdüzü'nde yoğunluk var. Anadolu yakasında Kavacık, Çamlık Kavşığı, Şileoğlu Caddesi, Ümraniye, Yaman Evler, Ataşehir, Acıbadem, Altunizade ve Beylerbeyi'nde yoğunluk yaşanmakta.
3: Arvento

0: Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Alaca Zile yolunun 19 ve 23. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Turhal Zile yolunun 41 ve 47. kilometreleri arasında bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Bingöl Solhanlı yolunun 8 ve 12. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor.
2: Şansa kalmaz işimiz Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.

0: Best FM'de.
1: Reklam.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Bankam Tombank kartım hadi.
6: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
1: Reklam.

0: Yakınında 1 promil alkol bulunan sürücülerin %70'inin kazalara sebep olduğu saptanmıştır. Alkollü araç kullanmak tehlikeli ve yasaktır. Türkiye'nin aküsü
1: ileriye götürür. Yiğit Akı trafik kuralları hakkında bilgilendirdi.

0: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz

0: performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Reklam.

0: Best FM. Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
1: Umran Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
2: Alaca Zile yolunun 19 ve 23. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Turhal Zile yolunun 41 ve 47. kilometreleri arasında bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Bingöl Solhanlı yolunun 8 ve 12. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor.
0: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
1: Umran Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.

0: Best FM'de.
1: Reklam.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Garaj 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Taraf yorgun, müzik kesiyor, kafam bir dur.
3: Senin de kulaklığından böyle cızırtılar geliyorsa vedalaşma.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart.
1: Bankartın jest oldu. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Reklam.

0: Reklam.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
1: Uygun musun?
0: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem olmuş.
2: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Bankam Tombank kartım hadi.
4: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
5: Peugeot.
6: Reklam.

0: Best FM.
1: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.302 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 46.67, euro 53.20'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 5.989, çeyrek altın 10.150.

0: Arası. Parafın katkılarıyla.
1: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
2: Bugün bazı illerimizde hava kalite indeksi şu şekilde: İstanbul 52 derece ile orta, Ankara 53 orta, İzmir 102 derece ile sağlık açısından sakıncalı, Adana 62 derece ile hassas gruplar için sağlıksız, Samsun 127 derece ile sağlık açısından sakıncalı, Diyarbakır ise 23 derece ile iyi seviyede.
1: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sundu.
3: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
4: Arvento. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü iki yönde yoğun akıcı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa Anadolu yönü yoğun akıcı. Avrupa yakasında Büyükdere Caddesi, Banlumcu, Zincirlikuyu, Barbaros Bulvarı, Şişli, Beyoğlu, Fatih, Zeytinburnu, Bağcılar, Bahçeli Evler, Küçükçekmece, Esenyurt, Avcılar ve Beylikdüzü'nde yoğunluk var. Anadolu yakasında Beylerbeyi, Çengelköy, Kısıklı, O4 Çamlıca Anadolu Kavşağı, Kadıköy, Bağdat Caddesi, Ataşehir, Anadolu Otoyolu, Ümraniye, Bostancı Köprülü Kavşağı, Kartal ve Pendik'te yoğunluk yaşanmakta.
3: Arvento

West FM'de 2000 yılının en sevilen şarkıları. Ayna, çayımın şekeri.

Best FM'de 2000 yılının en sevilen şarkıları. Best FM. Teoman, Rüzgar Gülü.

Best FM'de, Best FM'de 2000 yılının en sevilen şarkıları. Best FM. Emel, gel günaha girelim.

Best FM'de 2000 yılının en sevilen 3 şarkısını dinlediniz. Best FM'de az sonra.

0: Estetan'de.
1: Reklam.
2: Paketiniz var.
3: Ha, nereden?
2: Gelecekten.
3: İçinde ne var?
2: Besin, sürpriz hediyeleri ve %20 devlet katkısı var.

0: ilgilendiriyor.
1: Yola çıkmadan önce emniyet kemerinizi takınız, yolculuk esnasında trafik işaretlerine ve geçiş önceliği kurallarına uyunuz.
0: Yiğit Akı, trafik kuralları hakkında bilgilendirdi.

0: Reklam.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
3: Bu yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne fiyat istersen.
4: Yatağım Pafi, uykun iyi Pafi.
2: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
5: 112. Acil çağrı merkezi, acil durum nedir?
6: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
7: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
8: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
9: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
10: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
11: Senin de çamaşır makinen böyle sesler çıkarıyorsa vedalaş.

0: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu. Pilot
1: Garaj Oto Ekspertiz. Reklam.

0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
1: Bugün bazı illerimizde hava kalite indeksi şu şekilde: İstanbul 52 derece ile orta, Ankara 53 orta, İzmir 102 derece ile sağlık açısından sakıncalı, Adana 62 derece ile hassas gruplar için sağlıksız, Samsun 127 derece ile sağlık açısından sakıncalı, Diyarbakır ise 23 derece ile iyi seviyede.
0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi.

0: güzelciyiz.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: 112. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
4: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
5: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
6: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
7: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
8: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112.

0: aklınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Reklam.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraat'ten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek.

0: Reklam.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
3: Uygun musun?
2: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem olmuş.
4: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.

Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi

0: Best FM.
1: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.330 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 46.67, euro 53.15'ten işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.046, çeyrek altın 10.254 liradan alıcı buluyor.
1: Güzellikler dünyası.
3: Parafın katkılarıyla.
4: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Arvento.

0: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü iki yönde yoğun akıcı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü iki yönde yoğun akıcı. Avrupa yakasında Büyükdere Caddesi, Barbaros Bulvarı, Beşiktaş, Zincirlikuyu, Gayrettepe, Şişli, Tophane, Halıcıoğlu, Bayrampaşa, Esenler, Bağcılar, Bahçelievler, Avcılar ve Esenyurt'ta yoğunluk var. Anadolu yakasında Kavacık, Şileyolu Caddesi, Ümraniye, Anadolu Otoyolu, Ataşehir, Libadiye, Kısıklı, Üsküdar ve Kadıköy'de yoğunluk yaşanmakta.
1: Arvento yol

Nilüfer dinledik. Türkiye'nin en iyi radyosu Best FM'den bir kez daha merhabalar, ben Duygu Kurtes. Saatler 20'yi gösterene dek yanınızda olacağım. Yine anlatacak çok şey var, konuşacağımız çok şey var, haberiniz olsun. Ve tüm zamanların en iyilerini dinlemek istiyorsanız Best FM'de kalın lütfen. Hoş geldiniz.

0: Best FM'de.
1: Reklam.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
5: Ekspertizse Dino Bile.
6: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
7: Uygun musun?
6: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem olmuş.
7: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
5: Vodafone.
1: Reklam.

Sibel Can konuğumuzdu. Hem hüzünlü hem de mutlu bir haber paylaşacağım. Hatay'da depremden sağ kurtulan evladını ne yazık ki lösemi nedeniyle kaybeden bir anne, peşinden ayrılmayan kuzusuyla teselli bulmuş. 5 aydır benimle, nereye gidersem arkamdan geliyor diyor. Tabii ki evladın yerini tutmaz ama az da olsa bir teselli olmuş yaralı kalbine. Ne dersiniz?

Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi!

Aslan Gibi ve Lynette dinledik. Bakalım dünyada neler oluyor? 1985 yılında Antarktika'da bulunan ancak kimliği belirlenemediği için yıllarca bir çekmecede saklanan fosilin kıtada keşfedilen ilk dinozor kemiği olduğu ortaya çıkmış. Bilim insanları fosilin yaklaşık 82 milyon yıl önce yaşamış genç bir titanozora ait kuyruk omuru olduğunu açıkladı.

0: Reklam.
1: Bu yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne fiyat istersen.

0: taksi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi

Sezen Aksu, Türkiye'nin en iyi radyosu Best FM'deydi. Hani bazı işlerde bunu daha iyi erkekler yapabilir ya da bu tam bir kadın işi gibi ayrımlar yapılır ya. Aslında böyle bir ayrımın olmadığını kanıtlayan bir haber paylaşacağım. Ordu'da 37 yaşındaki Özlem Oral 6 yıldır kaporta ustası olarak çalışıyormuş. Arabalara olan tutkum beni bu mesleğe yöneltti demiş. Vallahi ne güzel, herkesin yapabileceği bir iş değil. Bravo, emeklerine sağlık.

0: Best FM. Güzellikler dünyası.
1: Paraf'ın katkılarıyla.
2: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.304 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 46.67, euro 53.06'dan işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.066, çeyrek altın 10.287 liradan alıcı buluyor.
0: Güzellikler dünyası.
1: Paraf'ın katkılarıyla.
3: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
4: Bugün bazı illerimizde hava kalite indeksi şu şekilde: İstanbul 52 derece ile orta, Ankara 53 orta, İzmir 102 derece ile sağlık açısından sakıncalı, Adana 62 derece ile hassas gruplar için sağlıksız, Samsun 127 derece ile sağlık açısından sakıncalı, Diyarbakır ise 23 derece ile iyi seviyede.
3: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sundu.
0: Hep

0: Partiz risk haritasını sunar.
1: Alaca-Zile yolunun 19 ve 23. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Turhal-Zile yolunun 41 ve 47. kilometreleri arasında bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Bingöl-Solhanlı yolunun 8 ve 12. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Şansa kalmaz işimiz
0: Umran Oto Expert. Umran Oto Ekspertiz risk haritasını sundu. Dağ tepe toprak.

olurum dedi Tarkan. Bu keyifli şarkıyla yeni saate merhaba demiş olduk. Tatlı bir haber paylaşayım. 2019 yılında kediler için düzenlenen yarışmada dünya güzeli seçilen Van kedisi Su 5 yavru dünyaya getirmiş. O zaman 5 tane daha dünya güzeli geldi hayata, ne dersiniz?

0: Reklam.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: geliyor.
1: V Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Yayındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Kajo Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
2: Senin de bilgisayarın böyle hata sesleri veriyorsa vedalaşma

Ferdi Özbeğen dinledik. Bu kez magazin dünyasından bir haber paylaşacağım. Gupse Özay çok başarılı bir isim. Şarkılarını kendisinin yazdığı bir albüm çıkaracağını açıkladı geçtiğimiz günlerde. Duydunuz mu? Albüm geliyor, hiç beklemiyordum. Bir anda ilham geldi ve sürpriz yapmak istedim. İçimde yıllardır varmış, ben şarkıcıymışım gibi tatlı bir açıklamayla da paylaşmış oldu bu haberi bizlerle.

0: değerlendiriyor.
1: Sürücülerin seyir halinde giderken önündeki aracı güvenlik nedeniyle belli bir mesafeden takip etmesi gerekir. Bu takip mesafesi kendi araçlarının kilometre cinsinden saatteki hızının en az yarısı kadar metre olmalıdır.
0: Yiğit Akı trafik kuralları hakkında bilgilendirdi.

0: V Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta 5'in fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi Opet.

0: Ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde. Tatil
2: Sepeti. Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi

Erkekler utansın dedi. Gökhan Özen. Yapılan bir araştırmaya göre kadınlar erkeklerin yalanlarını yakaladıktan sonra en çok sosyal çevrenin, aile ya da arkadaş onayına güveniyormuş. Yani nasıl devam etmemiz konusunda herhalde bir destek bekliyoruz. Ama bir tane de olsa yalanı yakalanan biriyle devam etmek ne kadar gerçekçi olur? Büyük bir soru işareti.

0: Reklam.
1: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılımda...

0: Enerjiyiz.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Yapı Kredi hep bir adım önde. Hadi sen de bir adım at Yapı Kredi'ye.
4: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...

0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servis

Sertab Erener konuğumuzdu. Çok enteresan bir haber paylaşacağım. İngiltere'de aşırı sıcaklardan dolayı dilenciler para kutularını bırakıp klimalı yerlere gidiyormuş. Belirli saat aralıklarında geri gelerek biriken paraları topluyorlarmış. Yani tabii ki o sıcakta dışarıda beklemesinler ama bir değişik geldi bana. Ne dersiniz?

0: FM.
1: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Arvento.
2: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa Anadolu yönü yoğun. Anadolu Avrupa yönü yoğun akıcı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa Anadolu yönü yoğun. Avrupa yakasında Maslak, Levent, Seyrantepe, Büyükdere Caddesi, Mecidiyeköy, Zincirlikuyu, Beşiktaş, Çırağan Caddesi, Dolmabahçe Caddesi, Şişli, Zeytinburnu, Bahçeli Evler, Küçükçekmece, Avcılar, Esenyurt ve Beylikdüzü'nde yoğunluk var. Anadolu yakasında Beylerbeyi, Üsküdar, Altunizade, Uzunçayır, Göztepe, Kozyatağı, Bostancı, Maltepe, Kartal, Pendik, Ataşehir, İmes, Ümraniye, Kadıköy, Sahra-i Cedid ve Bağdat Caddesi'nde yoğunluk yaşanmakta.
1: Arvento yol

0: Partiz risk haritasını sunar.
1: Alaca-Zile yolunun 19 ve 23. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Turhal-Zile yolunun 41 ve 47. kilometreleri arasında bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Bingöl-Solhanlı yolunun 8 ve 12. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Şansa kalmaz işiniz
0: Umran Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.

Yeni saatimize de hoş geldiniz. Nilüfer konuğumuzdu. Bu kez ülkemizden, Elazığ'dan bir haber paylaşacağım. Elazığ'da bir vatandaş yakaladığı devasa etçil çekirgeye et yedirerek ilginç bir olaya imza atmış. Niye et yiyor da etle beslemiş? Ne var bunda? Yalnız bir şey söyleyeceğim. Benim de bahçede gördüğüm, sanırım hasta olan bir fareye ekmek ve peynir vermişliğim var. Yaptım. Var mı sizin de böyle enteresan şeyleriniz?

0: yüzden de.
1: Reklam.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Paketiniz var.
4: Ha, nereden?
3: Gelecekten.
4: İçinde ne var?
3: Besin, sürpriz hediyeleri ve %20 devlet katkısı var.

Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi!

hiç bana sordun mu?" dedi Kenan Doğulu. Bilim insanları insanların koku hafızasının onlarca yıl sonra bile tek bir kokuyla anıları canlandırabilecek kadar güçlü olduğunu belirtiyor. Zaten bunu birçoğumuz yaşamışızdır değil mi? Yaşıyoruz da. Bir koku bizi çocukluğumuza götürebiliyor. Bazen güzel anıları, bazen de hüzünlü anıları canlandırabiliyor.

0: vadede vakıf katılım. Bu yaz rotanız güvenli, yolculuğunuz serin olsun. Temmuz boyunca Omoda Ceko otomobilinize özel 18 nokta kontrolü ücretsiz. Üstelik klima gazı dolumunda %10 indirim sizi bekliyor. Rotanızı en yakın Omoda Ceko yetkili servisine çevirin, yola hazır olun. Detaylı bilgi omodaceko.com.tr'de.
1: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.

0: yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. Hey Day Sigorta. Her an

Derya Bedavacı konuğumuzdu. Bu kez Çin'den bir haber paylaşacağım. Yeni Çin teknolojisi deniz suyunu elektrik kullanmadan içme suyuna çeviriyormuş. Vay, güzel haber. Ekip 2 yıl sonra su üretim maliyetinin şişelenmiş sudan daha düşük olacağına inanıyor.

0: Reklam.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: De bilgisayarın böyle hata sesleri veriyorsa vedalaşma zamanı geldi. Hepsi burada premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor.
3: Bu yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne fiyat istersen.

0: Servis.
1: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

Sezen Aksu konuğumuzdu. Dünya Kupası'nda neler oluyor neler? Elenmez diye tahmin ettiğimiz birçok kulüp Dünya Kupası'ndan elendi. Almanya, İspanya, Hollanda, değil mi? Almanya'yı eleyen Paraguay'ın devlet başkanı 30 Haziran'ı tatil ilan etti. Resmi tatil. Duydunuz mu? Dün tatil yaptılar. Oh, keyifleri yerindeydi. Bu arada Paraguay son 16 turuna yükselmiş oldu.

0: Best FM.
1: Güzellikler dünyası.
2: Paraf'ın katkılarıyla.
3: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.304 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 46.67, euro 53.06'dan işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.066, çeyrek altın 10.287 liradan alıcı buluyor.
1: Güzellikler dünyası.
2: Paraf'ın katkılarıyla.
4: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
5: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
6: Bugün bazı illerimizde hava kalite indeksi şu şekilde. İstanbul 52 derece ile orta, Ankara 53 orta, İzmir 102 derece ile sağlık açısından sakıncalı, Adana 62 derece ile hassas gruplar için sağlıksız, Samsun 127 derece ile sağlık açısından sakıncalı, Diyarbakır ise 23 derece ile iyi seviyede.
4: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji

15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa Anadolu yönü yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü iki yönde yoğun akıcı. Avrupa yakasında Zincirlikuyu, Mecidiyeköy, Seyrantepe, Maslak, Büyükdere Caddesi, Beşiktaş, Şişli, Ok Meydanı, Çağlayan, Nurtepe, Bağcılar, Bahçelievler, Esenler, Esenyurt, Küçükçekmece ve Avcılar'da yoğunluk var. Anadolu yakasında Altunizade, Uzunçayır, Göztepe, Yeni Sahra, Küçükyalı, Bostancı, Kozyatağı, Ataşehir, Ümraniye, Kabacık, Maltepe, Kartal ve Kadıköy'de yoğunluk yaşanmakta. Arvento yol

Yeni saatimize de hoş geldiniz. WhatsApp kullanıcıların engellenip engellenmediklerini kontrol etmek için kullandıkları şifreleme doğrulama yöntemini devre dışı bırakmış. Hayda, şimdi öğrenemeyeceğiz mi? Bizi kim engelledi? Engellendik mi? Duruyor muyuz? Cık, olmadı bu. Vallahi hiç de bakmadım, ne yalan söyleyeyim.

0: Best FM'de.
1: Reklam.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Garaj Oto Ekspertiz. Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün 100 gram kahve dünyası Türk kahvesi 50 lira. Tekli süper Milo dev kağıt havlu 35 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe kaçmaz fiyatlar seni bekliyor.
2: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
3: Peugeot.

Yalın konuğumuzdu. 6 yıllık tıp eğitimi boyunca engelli oğlunu yalnız bırakmayan bir anne mezuniyet töreninde ayakta alkışlanmış. Annelerimizin hepsi çok kıymetli. Başımızın tacı onlar ama gerçekten çok büyük bir fedakarlık yapmış ve ayakta alkışlanmayı da hak etmiş. Güzel günler olsun inşallah.

0: ilgilendiriyor.
1: Sağ dönüşlerde yayaya yol verin. Yaya geçitlerinde yavaşlayın. Başka araçlarla aranıza mesafe koyun. Tek yönlü yollarda tabelalara bakarak ilerleyin. Sadece gerekli durumlarda korna çalın. Alkollü halde araç kullanmayın. Kullandığınız şeride dikkat edin. Hatalı sollamalardan kaçının.
2: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
0: Yiğit Akı trafik kuralları hakkında bilgilendirdi.

0: Reklam.
1: Bu yaz rotanız güvenli, yolculuğunuz serin olsun. Temmuz boyunca Omoda Ceko otomobilinize özel 18 nokta kontrolü ücretsiz. Üstelik klima gazı dolumunda %10 indirim sizi bekliyor. Rotanızı en yakın Omoda Ceko yetkili servisine çevirin, yola hazır olun. Detaylı bilgi omodaceko.com.tr'de.

0: tatil sepetinde. Tatil
1: sepeti. Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için... Kazancım net, Sigortam.net.
2: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi

0: motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
1: Peugeot.
2: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
3: Orijinal Çamlıca gazoz.
4: Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi! Yeni

Deniz Seki dinledik. Yalanın küçüğü büyüğü olmaz, yalan kötüdür deriz ya hep. Araştırmalar küçük yalanlar büyük yalanlara yol açar. Çünkü beynimiz bize fayda sağlayan yalanlara duygusal olarak giderek daha az tepki verir. Bu da yalan söylemeye alışmasına neden olur diyor. Aman hiç alışmayalım, küçük yalanlar bile söylemeyelim. Çok şükür ki ben beceremiyorum yalan söylemeyi. Hemen anlaşılıyor.

0: Reklam. Doğada ne varsa Zevra'da
1: da. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: tam zamanı. Bugün 100 gram kahve dünyası Türk kahvesi 50 lira. Tekli süper Milo dev kağıt havlu 35 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe kaçmaz fiyatlar seni bekliyor.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
3: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
4: Uygun musun?
3: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem olmuyor.
5: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
6: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
7: Reklam.

Bir sebebi var dedi Ebru Gündeş. Şimdi 20 yıllık bir araştırmadan söz edeceğim size. Araştırmaya göre düzenli yürüyüş yapan kişilerde bunama görülme riski hareketsiz bireylere kıyasla daha düşük bulunmuş. Hava da güzel, yaz da geldi. Hadi biraz yürüyelim. Programın sonuna geldik çünkü artık yürüyebiliriz. Yarın sabah saatler 7'yi gösterdiğinde görüşmek dileğiyle. Ben Duygu Kurtez.

İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı...

0: Lavabomuzu, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Reklam.

0: Reklam.
1: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün 100 gram kahve dünyası Türk kahvesi 50 lira. Tekli süper Milo dev kağıt havlu 35 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe kaçmaz fiyatlar seni bekliyor. Getir, bir mutluluk getir.
0: Reklam.

doğacaktık. Kaderin kucağında belki bir oyuncaktık. Kabul et suçunu, senin de var hataların, çalmıştık.

Hiç sevmedi dediler. Gücendim yar. Yalanmış dediler. Bir anlıkmış dediler.

Gerçekten inanıp sevseydin beni, böyle sabahları bekler miydim hiç? Çoktan yanımda olurdun, çoktan gece 3-5 nöbetlerine dikmezdin beni. Sensiz kaldığım ilk günden beri içimde bir umut vuslata dair. Akşamları imzaladım gözyaşlarımla. Seni aramıyor, seni sormuyorsam bu senden.

Aşk yasaklandı artık halka açık yerlerde. El tutmak yol açıyor diye hesapsız susmalara kaldırdık tüm tutuşmaları. Yasak kelime oyunu yapmak, yalan söylemek mecburi ve serbest, ayyuka çıkmak. Artık yağmur sonraları toprak kokmak yok. Tomurcuklanmak günah ve bir insan gözü yüzünden 100 gün ard arda uyumam. Kimse ölmesin diye kimsenin aklında her sevdalı verdiği sözü geri alacak. Güneşi, ayı, hatta hiçbir tabiat olayı şahit gösterilmeyecek hiçbir sevdaya. Ne deniyorsa onu atacak kalp ve süresi 24 saate çıkarılacak. Meskun mahallerde ağlamanın.